0: Du ngas te remata.
1: Hi. Ha rano. Toujours ça jour toi.
0: Toujours ça jour toi.
1: OK. Kenan ko.
0: Esa ba ngoy nga.
1: Ha esa ba.
0: Hi mata.
1: Kamo ginga ka.
0: Du ngas te nyo.
1: Rano. Ibito. Nagligi ba rin. Ila aksar nang maikasi yaw ka doktoro guma. Ili verso yaw kata suka unuk ko. Ili verso kata katatagin na uyaro kata. Ili verso yaw kata. Aksar tapang na tapang na kajak po klayang at luna. Itaba ili verso kata unuk unuk ingat luna suri. Aksarne mo medlatasi yara ilibong metapane tapane ilibyo tapane ngane ilibikuing mo medlatasi yara kawi yung atanya ilibong tapo piri yao yung ubing yao marong rasong na kusta na kusta na kusugil na kusta na kusugil isuk duwa kawing yao na kusugil. Isabel, nagligi ba ganyan?
0: Lang. Kuya na may okada sa kabin.
1: Love you.
0: Kagugutaw. Mata. Mata. Miti mata ring mito sa sakta butan na. Okada kaktitigata unnuk sa uyok. Ulutin na ino rang ming manasi. Okada kaktitigaya butan na. Tusatya kaungin ni Rubiog. Naraw titilun ni ikilisang na kubigit. Tapani, tusaksaw ko tikitiluta o karakak titigo. Tunga sa iyo ko iliksin ni ukwa inuit upiri yabinin ila upiri yato kangin unikaktual lunit. Tusakatak si mayati kawiy mayati lunit. Mana tusay na kon niyang miyabon kanutuin na kuruyaruk isumang nangitya karak tumik. Tusang naraw sunga katang mainwi upiriya to kabiningite ko unikak to alu tusang kuminatak to iling ni tusang kumabugod o karakatak iti 3 mga kasung ningani uvanin narang miyugo tami kakak uvanin katigilugo akakangito o karaw 1-888-896-4135 ikarong nit 9796-151 tunga sutya katak iti kiyo yige yabut debi uyukuruk o kada yukak pa kanyak tuga ping migok tunga sugi Jason
2: asya ang makaw tinikta mga pabigyan ito ay nakidyo dahil na kung akata kung dahil sa makungata kata ang mga natulog sa akata at tatu aksual gagaw tunga rasago aksual gagaw tunga rasago ako na tinok sa kung ato kay namin dak sa wala. Nakukuwaro ko nga asam na may asam na ipigyo tigidlui o kay Diyawara si Magaman iman na eh. Uli na muli ukukata na partidlui ko. Kami na nulo awa na mga katagpartidlui pa. Anana to ko diwara sa mga asan doktor yung mag-go na siya yung nagtigitsar lang. Ang marugubing niya nagtigitsar lang. Sabagubing niya doktor yung maudyak ang nagtigubing niya doktor yung makasya may kuro niya ko sa yung doktor. Yung nagtigitsar ko doktor sa mga matay siya magkutyakid lang. Nuri kalau mau kerja, kau kan mesti ngerti mungkin juga. Kalau mau kerja, tak perlu sebab apa? aneraya doğru sıcaklık doğru bildik o. Aslanlı doktor o patnesine teyzeklerden ama ruhun yaptığı geldi. Doktor o katlanmadı ruhun yaptığı doğrağın o. Emmeye dönü uşağı aldı, dönü uçağı aldı, dönü sakkaçı aldı, dönü ama ruhun içeğe kadar olsa da yine işin olmadı. Ruhun yaptığı bir uçağı aldı, dönü İngilizce kastım var ki, İngilizce yakası gibi takıp tuval kildik. Böyle, doktora uğranmışsın, kaygılara uğranmışsın, kısa ondan ne gün ama, kanıge yakalı uğranmışsın, kanı kuru uğranmışsın. Kısa onları anmana, ugun yaptı kuruğundan apıkırtık. Böyle akşamları ugun yaptı kuruğundan Kötüler dediğinde kalitli kuru kaynanmadı. Eksi otçası mı? Kanmattin yolda yoktu. Kötüler yoktu. Gerçi bana onda olmazdı bu yoksa mutlu mu? Onda milim etken onda yoksa mıyım? Aslanmadım. Oh, yeah. Ana komme tu schau mal ja rum mir mal komme ana kein und du mit dir du paga ja gastos ana kwae ana ko tabba ate tar tero ne jodi sigra to no dil ka fe ya jodi be super ka sundo ke jo tar ke kan ne ra bo tak kya gane ye ye be ye ko ko te ma tu ko se tapong ma ta Nara kasumnya aku pun kapal duduk do, kapal kasum duduk do, yokkan kasum duduk suka licar duduk do, nara canda aku pun sama kopi yang kekanya tu, aku dengannya aku orang ramai lagi semua dah, nara canda aku pun yang aku berkecil juga, yokkan orang nanti aku pun cekanya, aku dengan kita kasih kudu naik tu kudu kopi yang kasumnya ni. Ya da koyuyor. Ama kule. Ama kule de ama. Ama kombe gosu bura kagam. Ama kombe. Ama ko o kadar po. Çok anmadı. Teşim anı makunenga agaşa yekunni. TV kunni, telefon kunni, uva kunni, teissuman pakadauimmat. Näin näyttä kutukille kunnikkaakasin tuoma ikkoatta asikka. Pakadauimmat ei teissumani. Joka ei mä voi avannin juuri riittää kamman. Annakko uokasta palattu sakana suorottuni, unnuktiddu. Sakana suorottuni ko. Sakajareerami kunnatimi, natammi uggu, akkasun. Kadangkala buat kerana dekwe buat pingi yang semangat kot pingi yang akarami soal aku guna ikian waktu itu aku waktu itu aku yak waktu macam begini kan itu saya bagaku saya banyak toka katan aku waktu ni aku dekwe buat kamera terus dia guna mana aku tabuga isu waktu macam Kali ini cuma tegok, ujuk tofiru nama dari kami gok. Kali ini cuma tak, sabun itu kesuri gok. Amba gok, kita tanuk mereka mencabut nak, semua bila kau yang mikut, kita tanuk mereka akar jenuh nak, nuna buta bau, agak kau. Nanti, anda kalau suri gok, nanti mikut guni gitul. Nanti mikut gok, kalau semua nak.
3: قيلنا من جيسن نقول له قد تغني Tungasuttaapusi unikkaarumattarussi inui suliruitakuinni tamakkua amisuurummata suliruijoujui inunnu suunglu tamakkua ilanga okausirilugu tamakkua anguti panikaurningi anina suliraangami paakkutigu sivumuttiarlunikkisiani kinguppiangilluni tamanna suliruijoumma paninga natsilernerruni ernittiaraama niaqunga sivulliuruni isigangi sivulli kingulliuruti tambateema suliyuriyoqasiujjo simagivutamanna ubbaru tamakko natjijui ukkusimmi qayuqtu qattaquyoyungimmata natjiangi Najiangi ilnaariyo guti kayu naksaw tong nga mata. Tamakuwa ng mati na kanutuin na kaway maya kawawi unik kawumata kawawi ino katibu tusakti ko magusiyo. Amisungi na tamakuwa tuso magunir mata inwi suduyo kuya tukangin ni uldumi ulaktu. Qaraasooyaqunnoo ti tamakkuaa tuqtoonersoowaalummata inuuqatigi innoonersei katingayoruaarunniartutti unikka ilangi kayuusiqattaarunniarmata makkunnersano tusartittigiaarummattaruvi inui suliyuriyanginni tungasuttaarputi tabuuna Susina, ipiartummi, tungasugit.
4: Ehe, kuyunnami. Pia, Susina ngoyunga, ipiartummi Arctic Bay. Makurak pagsuta, kanilak pagsuta, temannayugu.

Nuk nuk sakuna alak tu sit saik samin CBC uke oktap tu min. Ublumi tali mau tilugu June 5, tamanya fatigina tap siwa Robert Kabito.